0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti Gürsel Tekin'in göreve devam etmesini kararlaştırdı. Duruşma 16 Ekim tarihine ertelendi. 2026 LGS sonuçları açıklandı. Toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Türkiye, Ukrayna'nın savunması için kurulması planlanan Küresel Savunma Bankası

planına katılmama kararı aldı. Bazı NATO müttefiki ülkelerle Ukrayna'nın askeri finansman sağlamak amacıyla küresel ölçekte yeni bir savunma bankası kurma girişimi başlattığı iddia edilmişti. Girişime Türkiye'nin de ortak olacağı yönündeki iddiaların ardından Ankara'nın söz konusu projede yer almayacağı öğrenildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve makroekonomik görünüm başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan, enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken, ekonomik aktivitede yavaşlama görüldüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve hatlarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını paylaştı. Kırmızı bültenle aranan 12 farklı ülkeden 29 ve ulusal seviyede aranan 25 firari Türkiye'ye iade edildi. HSK tarafından 2019 yılında meslekten ihraç edilen bir hakim meslektaşının kurum kimliğini çalıp adliyede dosya sorgulaması yaparken yakalandı. 55 yaşında olduğu öğrenilen şüpheli nüfus ticareti suçundan tutuklandı. Kapalı çarşı soruşturması tamamlandı. Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik soruşturmada 36'sı firari, 134'ü tutuklu toplam 504 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında 15'er yıldan 34'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içindeki bir sualtı volkanik kraterinde şu ana kadar dünya genelinde tespit edilen en yüksek yoğunlukta altın rezervi bulundu. Altının pirit mineralinin kimyasal yapısına bireysel atomlar halinde entegre olduğu ya da nano parçacıklar şeklinde hapsolduğu saptandı. Erdemli Belediyesi ilçe genelindeki altyapı ve yol çalışmalarına ivme kazandıracak bir yatırıma imza attı. Erdemli Belediyesi bu kapsamda araç filosuna kazandırdığı 10 yeni damperli kamyonu düzenlenen törenle hizmete aldı. Roma yolu gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişe sahip Roma döneminin antik yolunun belirli bir bölümüyle çevresindeki 3 kilise yapılan çalışmayla gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmalar Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Erdemli Ticaret Odası'nın desteğiyle yürütüldü. Mersin genelinde abartı egzoz kullanan araçlara yönelik uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 135 sürücüye 2 milyon 160 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Haberler.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 11 Temmuz Cumartesi, güzel bir hafta sonu olsun temennisiyle manşet programına başlıyoruz. Yine bugün de gündeme dair bilgileri aktaracağız. Yine gazetelerin ilk sayfa haberlerini, manşete yansıyan bölümlerini aktaracağız sizlere. Ve yine Türkiye Dünya gündemine şöyle bir göz atacağız. Bizleri İçel TV ve Sant TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sant TV'ye ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz. Ve San Efendim

vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgiler. Evet, bu arada biz hep radyo dinleyicilerimizi aslında birazcık ihmal ediyoruz Özelciğim. Şimdi bazı görselleri kendilerine izah etmemiz lazım. Yani sonuçta onlar sadece dinleyebiliyorlar. Evet, bu arada ben Tekin Naşap, radyo dinleyicilerimiz için de bu programın sunucusu olarak kendimizi takdim edelim. Evet, şu an herhangi bir yere yolculuk esnasında araçlarında bizleri dinleyen herkese buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Trafik biraz yoğun. Lütfen biraz daha dikkat edelim. Biraz daha özen gösterelim trafik kurallarına ve işaretlerine, mutlak surette riayet edelim. Aşırı hızdan da kaçınalım. Ve lütfen emniyet şeridini işgal etmeyelim. Sürücülere ayrılan yolu kullanmayı tercih edelim ki sıkışıklıklar meydana gelmesin diyelim. Evet, tabii yine dünya gündeminde tabii hala NATO zirvesi konuşuluyor. Hatta NATO zirvesiyle ilgili eleştiriler de oluyor, övgüler de oluyor. Bunlar olacak şeyler. Yani demokrasi böyle bir şey. Ama hani direkt kötülemek de çok doğru bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünmekte fayda var. Dünya liderlerini ülkenizde topluyorsunuz. Ev sahipliği yapıyorsunuz. Onlara dünyanın şu an yaşadığı sorun sıkıntılarının bahsedilmesine olanak sağlanıyor. Ve siz bunları dile getiriyorsunuz. Bunları konuşuyorsunuz, bunları söylüyorsunuz. Ülkenizi görüyorlar. Bu nedenle önemlidir aslında. Yani hani NATO'yu aman NATO çık defol işte daha düne kadar kötüydü bugün ne oldu iyi. Şimdi o bazen sosyal medyada şununla karşılaşıyorum. Ya işte diyorlar Trump diyorlar işte Gazze'de bu kadar katliamın müsebbibi. Aslında bunu söylemelerine birazcık sevindim, şu açıdan sevindim. En azından bir vahşetin yaşandığını görüyor olmaları önemli. Şimdi bu NATO zirvesi ülkemizde olmamış olsaydı işte genelde ülkemizin belli bir kesimi Gazze'de yaşanan dramın farkına varmayacaktı anladığım kadarıyla. İyi ki NATO zirvesi, bak o açıdan da baktığında NATO zirvesinin ülkemizde olması bir katkı sunmuştur. Kime? Bugüne kadar ekranlarda, gazete haberlerinde bolca verilen ve Filistin halkının yaşadığı mağduriyeti, uğradığı işgali ve zulmü aktarmamıza rağmen birçok kişi bunun farkında değil. Her ne hikmetse NATO zirvesi ülkemizde yapılmasıyla birlikte bunun bir sebebinin Trump olduğunu, NATO'nun neden ülkemizde kabul edildiği görüşü ortaya çıkmaya başladı. Ya düşünsenize, bu zirve olmasaydı hala aramızdaki bir kesim Gazze'de yaşanan vahşetin farkında olmayacaktı. Yani zirvenin böyle de bir avantajı oldu. Şimdi herkes Gazze'de yaşanan dramı, katliamı, işgal politikasını çok net anladı, biliyor. Bu da güzel. Bu da güzel. Her ne kadar kendilerince NATO'yu eleştirmek isteseler de bir şeylerin doğru yönünden ele alıyorlar. Bu önemli bir gelişme sevgili izleyicilerimiz. Tabii dediğim gibi Mehteran takımı vardı biliyorsunuz. Liderlerin karşılanmasında. Yeniçeriler vardı. Orada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de vardı. Yani aslında bir karma yapılmıştı. Yani hem Osmanlı'dan hem şu an mevcut yönetim ve dönem üzerinden aslında güzel bir mesaj verilmişti. Tabii bu karşı taraf bunu çok net algıladı. Yani NATO zirvesine katılan dünya liderleri bu verilen mesajı çok net aldı ama ülkemizde birileri hala o mesajı alamadı. Şimdi ne diyorlar? Kardeşim diyor, Osmanlı bitti gitti, siz cumhuriyeti düşünmeniz gerekiyor. Siz orayı Yeniçeri çıkartıyorsunuz, Mehteran çıkartıyorsunuz gibi eleştiriler var.

Şimdi bakın sevgili izleyicilerimiz, ya eleştiri yapmak için eleştiri yapmanın doğru olmadığına inananlardanım. Siyasi kimliğiniz ne olursa olsun onu bir kenara bırakmanız gerekiyor. Yani doğru neyse, doğruyu kim yapıyorsa bu tutmadığınız bir parti dahi olsa doğruyu söylediği için evet bu doğrudur diyebilmemiz lazım. Şimdi zaten belki de bu kadar keşmekeşlik yaşamamızın, bu kadar da insanların asıl sorunları üzerine durulmamasının nedeni de bizden kaynaklı. Yanlışa yanlış, doğruya doğru demiyoruz. Neden? Benim partim. Neden? Benim partim hata yapmaz. Benim partim yanlış yapmaz. Yani o yüzden mesela şunu da yapmamız lazım. Evet, NATO, bakın orada Yeniçeriler var, Mehteren var, Türk Silahlı Kuvvetleri var. Şimdi burada sen dünyaya güzel bir mesaj veriyorsun aynı zamanda. Yani evet, güzel bir karşılama yapıyorsun, güzel bir tören yapıyorsun ama bu törenle aslında güzel de bir mesaj veriyorsun. Şimdi ne diyor Netanyahu? Bak, Netanyahu'dan al örneği. Diyor ki Osmanlı ruhunu hortlatmaya çalışıyor bu durum. Bir korku salmış. Şimdi orada hem Yeniçeriler var, hem Mehteran var, hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz var. Ki gördük, hem havada hem karada Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her daim her yerde zaten var. Yani böyle bir harmanlamışsınız. Tarihinizi, ecdadınızı ortaya koymuşsunuz. Yani bunda böyle hani eleştirecek bir durum nedir bilemiyorum. Vallahi billahi Miçotakis bile bu kadar eleştirmedi Mehteran takımını. Bak, Miçotakis bile, Yunanistan bile, Yunanistan basını bile Mehteran takımını bu kadar ayaklar altına almadı. Yani ceddim deden, neslin baban marşını çalıyorsun. Kim? Miçotakis gelirken. Şimdi bu güzel bir mesajdır. Buna rağmen Yunanlılar bizim içimizdekiler gibi, ya kardeşim burada Mehteran'ın ne işi vardı, niye Mehteran var diye acayip böyle şey olmuş. Yani kötü duruma düşmüş. Ya Yunanlılar bu kadar kötü olmadılar. Yunanlılar bile bu kadar bu konuyu karşısına durmadılar. İlginç bir durum. Ne diyelim mesela? Evet, muhalefet etmek için muhalif olmuyor. Doğru neyse doğru, yanlışsa yanlış. Hepimizin yanlışı aynıdır. Yanlış. Yani doğru da doğru tektir. O yüzden hani biz, bana göre doğru, sana göre yanlış. Benim partime göre doğru, senin partine göre yanlış olmaması lazım diye düşünüyorum. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, Trump İran'a büyük bir gözdağı vermiş yine. Yine bir gözdağı vermiş. Yani yine petrol yükselecek, altın düşecek. Büyük bir ihtimal yatırımı petrole yaptılar Amerikalılar. Şimdi onların kesesini, onların kasasını doldurmaya çalışıyor Trump. Şimdi çıkmış yine gözdağı vermiş. Tamamen yok etmeye hazırız diyor. Yani İran'ın çeşitli noktalarını vurarak tamamen yok etme noktasında bir kararlılığımız var. Üstelik bu konuda birliğimiz çok istekli diyor. Böyle bir mesaj veriyor. Bu mesaj neye yarıyor? Kime yarıyor? Yatırımcıya yarıyor. Şimdi bazen hani sizde de oluyor mu bilmiyorum. Acaba danışıklı bir dövüş mü var diye düşünmüyor değilim İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bir cümlesi vardı. Yani İran'la Amerika arasındaki bu sürtüşmeyi aslında çok manidar bir mesaj vermişti. O cümleyi tam olarak bulamadım, aklıma gelmedi. Yani o da sanki danışıklı dövüş varmış imasında bulunuyordu o sözde sevgili izleyicilerimiz. Biz başkaları gibi İran'la flörtleşme yaşamayız gibi bir cümleydi o da sevgili izleyicilerimiz. Bir bakıyorsunuz Trump kese dolduktan sonra, o kasa dolduktan sonra yarın öbür gün, bakın çok değil, iki gün sonra pazartesi günü
Trump şöyle bir açıklama yapacak. Bakın bir kenara not edin. Bu bir milattır. İnşallah yanılırım. Trump diyecek ki pazartesi günü, vallahi şu an İran'la iyi bir noktaya geldik. O kötü düşüncelerimi bir kenara bıraktım. Tekrar bir anlaşma zeminindeyiz. Anlaşmamız çok yakın. Derse bu sefer de altın yatırımcısına bir katkı sağlayacak Trump. Ya bakalım şimdi kimleri zengin etmeye çalışıyor. Şimdi biliyorsunuz dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi şöyle bir düşünüyoruz. Ya bu en borçlu ülke. Ama abi oraya üs açıyor, buraya üs açıyor, şuraya üs açıyor. Sadece üs açmak yetmiyor. O üslerin lojistiğini de sağlıyor. İşte bombaydı, silahtı, şuydu, füzeydi, hava savunma sistemiydi. Şunları yapıyor, bunları yapıyor, oraya verir. Bu adamların parası yok, borçlu. Nasıl buluyor? İşte böyle buluyor. İşte kasa böyle doluyor. Konuşursun, meydan okursun, petrol fiyatını yükseltirsin. Petrole yatırım yaptıysan orada kazandın. Kasan doldu. Kasan dolduktan sonra belli bir kesimde altına yatırım yaptırıyor. Bu sefer de ılımlı mesaj vermeye başlıyorsun. Bu sefer de petrol düşüyor, altın yükselişe geçiyor. Bu sefer altına yatırımcı, altına yapılan yatırım nedeniyle yatırımcısı kazanıyor. Kim kazanıyor? Amerika Birleşik Devletleri ve türevleri kazanıyor. Kim kaybediyor? Körfez ülkeleri. Sözde Müslüman olduğunu iddia eden ülkeler kaybediyor ama onlar da maşallah şu an hallerinden çok memnunlar. Yani Amerika'nın istediği gibi cirit attığı, istediği gibi top koşturduğu bir alanda sadece seyirci kalıyorlar. Yeri geldiğinde de Trump onlara dönüp baktığında da Trump'ı elleri kanarcasına alkışlıyorlar. Yaptıkları tek şey bu. Oysa yaşanan sıkıntıları özellikle Orta Doğu'da yaşanan durumlara baktığımızda bunu çözmek Orta Doğu'daki bütün ülkelere, sözde Müslüman olduğunu iddia eden ülkelere düşer. Ama gel gör ki onlar da birbirini yemek için, birbirini hançerlemek için pusuda bekliyor. Kim için? Elin adamı için. Ne diyelim? Sonlara hayırlı olsun diyelim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi yine mi açıkladı? İran'la ilişkilerimizde çok iyi anlaşıyoruz demiş. Bak. Bunu kim söyledi? ABD'nin İran'a yönelik füze saldırısında bulunacağını açıklıyor. Orduya gerekli talimatların verildiğini açıklıyor. ABD ordusu İran'ın tüm bölgelerini tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır ve istekli ifadelerinde bulunuyor. Kim? Trump. Altyazıda da görüyorsunuz, KC'de de görüyorsunuz. Trump İran'la ilişkilerimizde çok iyi anlaşıyoruz. Buyurun. Yani bu nedenle garip şeyler oluyor sevgili izleyicilerimiz ve hani ben, sen, biz, siz, onlar bunun farkındayız. Ya dünyada birçok ülkeyi yöneten lider bunun farkında değil mi sorusu böyle hep havada asılı kalıyor. Onlar da bizim gibi düşünmüyor mu acaba? Yani farklı açıdan mı bakıyorlar? Farklı noktadan mı bakıyorlar? Bir de şu var sevgili izleyicilerimiz, hani eleştiriyoruz ya. Ya dün işte şununla düşmandın, bugün kol kola geziyorsun. Dün işte buna laf sayıyordun, bugün işte onu övüyorsun gibi cümlelerle eleştiriler yapılıyor. Şimdi bakın, devlet yönetmek ne ev yönetmeye ne de belli bir iş ortamını yönetmeye benzemez. Çok farklıdır. Yani siz isteseniz de istemeseniz de, sevseniz de sevmeseniz de. Bakın daha düne kadar biz İsrail'le hala ticaret halindeydik. Ne zaman ki Gazze'de bu yaşananlardan sonra bütün ticari ilişkileri kopardık, değil mi? Ama en çok da İsrail'i eleştiren bizdik ülke olarak. Ama İsrail'le de ticaretimiz sürüyordu o esnada. Şimdi bu böyledir sevgili izleyicilerimiz. Amerika'yla sevmezsiniz, müttefiksiniz. Bazı ticari ilişkileri yapmak zorundasınız. Siz onlardan almak zorundasınız ki onlar da sizden bir şeyler alsın. İşte çark böyle dönüyor. Yani o kasa böyle doluyor. Sen ondan bir şey alacaksın, o senden başka bir şey alacak. Sen ona başka bir şey satacaksın. Düşman olabilirsin, söylemlerin sert olabilir ama ticaret devam ediyor. Şimdi Allah aşkına siz şunu mu zannediyorsunuz? Yani o

kesime. Rusya-Ukrayna arasında bir savaş var. Rusya-Ukrayna arasında ticaret yok mu şu an? Şu an bile. Bak, savaş esnasında bile ticaretin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bütün ilişkilerin koparıldığını mı zannediyorsunuz? Hayır. Yani bu farklı bir boyut, farklı bir nokta. Aslında bilinen bir gerçek ama birileri hep şöyle düşünüyor. Yani hani sanki kapı komşunla kavga etmişsin, tartışmışsın. Ya senin oraya neden arabanı park ediyorsun, orası park yeri mi diye tartışmışsın. Ama ömür boyu adamla konuşmuyorsun. Konuşmazsın çünkü ondan bir çıkarın yok senin. Ondan bir alışverişin yok, bir ticaretin yok. Ömür boyu da konuşmazsın. Belki de yüzüne bile bakmazsın. Ama devlet yönetmek böyle bir şey değildir. Yani siz ne İsrail'i komple yok sayabilirsiniz, ne Rusya'yı yok sayabilirsiniz, ne Ukrayna'yı yok sayabilirsiniz, ne Amerika'yı yok sayabilirsiniz, ne diğer ülkeleri yok sayabilirsiniz. Çünkü ticari bağlarınız vardır. Daha önceden yapılmış anlaşmalarınız vardır, sözleşmeleriniz vardır. Nitekim çark böyle dönüyor. Yani dünya için böyle geçiyor. Yani siz Allah aşkına Yunanistan bizi seviyor mu sevmiyor? Biz Yunanistan'ı seviyor mu sevmiyoruz? E peki Yunanistan'la bizim ticari ilişkilerimiz yok mu? Var. E peki benim niye vatandaşlarım daha ucuz diye Yunanistan'a tatile gidiyor? Gidiyor. Ama Yunanistan bize en büyük kötülüğü gerçekleştiriyor. Hasmane bir tutum içerisine giriyor. E peki gidin Yunanistan'a bakın şimdi sahillerine, turizm bölgelerine bakın. Hep Türk. Yani işin özü bu konuları ayırt etmek lazım. Yani tamam müttefikiz ama Amerika bugüne kadar 40 yıl boyunca teröre destek verdiğini bile bile Amerika ile müttefiktik biz. İsrail ile böyleydik biz. Yani PKK'yı kim besliyordu? Amerika ve İsrail. İşte Fransa, İngiltere. Şimdi bakın mesela İngiltere ile şu zirve vesilesiyle de bir sürü imza gerçekleştirildi. Birçok anlaşma imzalandı mesela. Şimdi biliyorsunuz bu benim düşmanım. Bana düşmanca da yaklaşıyor. Ama ticaret de yapıyoruz. Bu ticarette yürüyecek bir şekilde. Çünkü siz almazsanız, onlar sizden bir şey almazsa siz çökersiniz. Yani bu kadar net ve basit en yalın haliyle anlatılacak durum bu. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, tabii yine ülkemize döndüğümüzde ülkemizle ilgili gelişmelere baktığımızda yine bir Cumhuriyet Halk Partili belediye daha operasyon çok sayıda gözaltı haberinin olduğu haberi var. Çankaya Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Binada incelemeler yapılırken çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi deniliyor. Operasyona ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Ankara İl Örgütü sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşım şu şekilde: değerli yoldaşlar, sabahın bu saatinde Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi Çankaya'mızın belediye başkanlığına hukuksuzca bir operasyon düzenlenmektedir. Tüm partilerimizi, Ankaralı yurttaşlarımızı Çankaya Belediye'mizin önüne dayanışmaya davet ediyoruz diye de bir paylaşım yapılmış bu arada sevgili izleyicilerimiz. İlerleyen saatlerde veya dakikalarda operasyonla ilgili mutlak surette bilgi akışı da gerçekleşecek. Hangi amaçla bir operasyon yapıldı? Suç unsuru nedir? Bununla ilgili gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bir de sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili vatandaşların şu an biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi, yani şunu kabul etmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin, şu an vatandaştan kopuk. Neden kopuk? Çünkü şu an Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir yarış içerisinde. Kimle? Kendiyle yarış içerisinde. Kendi kendiyle yarış içerisinde. Yani bu rakipleriyle değil şu an. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durum kendi kendiyle yarışmak. Hayır, ben liderim. Hayır efendim, ben liderim. Hayır efendim, bu koltuk benim. Hayır efendim, bu koltuk benim. Hayır, genel merkez benim. Hayır efendim, işte meclis benim. Yani şu an o zaman da söylemiştik. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu butlan kararıyla birlikte ayrışmaya değil, bütünleşmeye ihtiyacı var demiştik. Ama gün geçtikçe bu bütünleşmeden ziyade ayrışmaya gitmeye başladı. 1923 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan

Cumhuriyet Halk Partisi, ki birçok Cumhuriyet Halk Partili de bu durumla övünür, der ki biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz der. Şimdi bu kadar köklü, Cumhuriyet'le yaşıt bir parti şu an neyi konuşuyor biliyor musunuz? Şu an yeni bir partinin açılmasını konuşuyor. Yani oturup düşündüğünde, ya kardeşim hani Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kurmuştu ya bu partiyi, hani emanetti ya, hani bu emanete sahip çıkacaktınız ya, ne oldu şimdi? Yani yeni parti bana kalsa, bana göre, bu benim şahsi fikrim, yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti, Cumhuriyet'le yaşıt olan bir partinin bırakılıp neredeyse lağvedilmeye yakın bir duruma getirip yeni bir partiyle devam etmek, bence bu davanın devam etmesi demek anlamına gelmiyor. Burada şunu beklerdik, şunu isterdik. Bir butlan kararı çıktı mı? Çıktı. Ya şimdi mahkeme böyle bir karar verdi mi? Verdi. Bir olup, birlikte olup bu süreci beraber yürütmek gerekiyordu. Birlik içerisinde ayrışmadan, bütünleşerek bir çözüme gitmek. Hatta gerekirse bir kongreye, ama bunu tarafların birlikte hareket ederek, evet bir kongre sürecine gidelim, partiyi yıpratmayalım. Partimiz şu an bölünme noktasına geldi. Ya partiler birbirleriyle kavga ediyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'cular, Özgür Özelciler diye ikiye bölündü. Şimdi birileri diyor ki işte biraz da bu biliyorsunuz gazdır aslında. İşte Sayın Özgür Özel'in kuracağı yeni parti şu anda yapılan anketlere göre %21.9. İşte Cumhuriyet Halk Partisi %10.7 diyorlar. Şimdi bu da aslında bir nabız yoklamadır. Yani yeni parti kurulmasını belli bir dayanağa oturtmaya çalışmaktır. Ya arkadaşlar, bu araştırmayı kimler üzerinde yaptınız? Kimlere sordunuz mesela? Yani tarafsız bir araştırma oldu mu? Ya bu ülkede araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmaların ne kadar güvenilir olduğu kesinlik kazanıyor mu? Evet kardeşim, bu araştırma şirketi bu görevini çok sağlıklı yapıyor ve tarafsız yapıyor diyebileceğimiz bir noktada mıyız? Hayır. Hepimizin kafasında soru işaretleri var. Yani paranın döndüğü her yerde çıkarılacak olan sonuç verilecek olan para miktarıyla eşit ölçüdedir. Biraz matematiksel oldu. Ha, bu durum onu gösteriyor. Mesela bir bakıyorsunuz illerde de anketler yapılıyor. Mesela ben gerçekten şimdi param olsa bir anket şirketi tutarım. Kardeşim al sana şu kadar para. Şu anket sonucunda beni Mersin'de birinci göster. Çıkar mıyım? Çıkarım. Parasını verdim çünkü. Ve inanın bunu öyle bir işlerim, öyle bir PR yaparım ki bakın kamuoyu beni istiyor. Haydi buyur buradan ya. Bu çoğu yerde böyle işliyor. Hani bu işi sağlıklı yapan şirketler var. Araştırma şirketleri var. Yok demiyoruz. Ama onlar da henüz böyle bir araştırma içerisine girdiler mi ben duymadım. Doğru bilgilerle donatıldı mı vatandaşlar bilmiyorum. Bakın her zaman söylediğim bir şey vardır seçim sürecinde. Mersin'de tek bir noktamız var. Miting alanımız var. Eski stadyumun orası. Değil mi? Şimdi millet bahçesi oldu orası. Millet bahçesinin önü. Miting alanımız orası. Şimdi hiç dikkat ettiniz mi? Bakın lütfen siyasi parti kimliğinizi bir kenara koyun. Mesela her siyasi parti lideri buraya geldiğinde, işte Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, işte DEM Parti. En son DEM'de kaldılar değil mi? Mesela isim değişikliği olmadı. DEM değil mi? Yani başka isimde kalmadılar. DEM, işte AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi saydık mı? Saadet Partisi. Buraya geldiklerinde ve diğer partiler buraya geldiğinde miting yaptıklarında alanımız belli. Alacak kişi sayısı belli. Metrekaresi biliyorsunuz ölçülüyor. Ona göre bir aşağı bir yukarı net rakamlara ulaşabiliyorsunuz oradaki kişi sayısına baktığınızda. Şimdi ben hemen hemen tüm siyasi partilerin mitinglerine gittim veya işte canlı olarak aktardık. Hep şunu gördüm.

0: sevgili izleyicilerimiz. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi miting düzenlediğinde o alan ağzına kadar doluyor. Tamam. Bir bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi tamam ya bu iş bitti biz seçimi aldık diyor. Bir hafta sonra AK Parti geliyor orada miting yapıyor. Abi aynı kalabalık orada da var. AK Parti diyor ki tamam diyor. Mersin'de aldık. Sonra bir bakıyorsun Milliyetçi Hareket Partisi geliyor. Miting yapıyor. Alan aynı yer. Orası da dolu. İşin ilginç tarafı orası da dolu. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de doldurmuş alanı. Adım atacak yer yok. Tamam ya bu iş bitmiştir. Mersin bizimdir. Dem geliyor. Abi yine alan dolu. Aynı sayıda dolu. Aynı oranda dolu. Dem de diyor ki ooo biz işi çoktan koparmışız. Şimdi bunlar doğru bilgiler değildir. Bir, mitinglere bir kere taşıma usulü yapıyor musunuz? Tüm siyasi partiler yapıyorsunuz. Eğer gerçekten Mersin'de durumunuzun ne olduğunu anlamak istiyorsanız size bir tavsiyem. Merkez dışında ilçelerden veya illerden kimseyi getirmeyin mesela. Sadece Mersin'deki partilerinizle miting yapın. Bu AK Parti için de geçerli, Cumhuriyet Halk Partisi için de, Milliyetçi Hareket Partisi için de ve DEM Parti için de geçerli. Şimdi biliyoruz ki tüm siyasi partiler otobüsler kaldırıyor. Hatta bunun için para verenler var. Yemek verenler var. Niçin alana geldiğini bilmeyen insanlar var. Ya işte bana dediler ki gel. Geldim. Diyen var. Bunları röportajlarda gördüm ben. Yani ezbere konuşmuyoruz. Orada insanlarla röportaj yapıyoruz. Niçin geldiğini bilmeyen insanlar var. Ya bana gel dediler geldim. Diyenler var. O yüzden bunlar kıstas değildir. Yani seçimin sonuçları veya işte bu araştırma şirketleri çoğu dikkat ederseniz seçimlerde çok farklı çıkıyor. Söylediklerinin tam tersi çıkıyor mesela. O yüzden anket şirketleri de şuydu buydu çok kafa karıştırıyor. Çok da itibar edilen durumlar değil diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tekrar bir tavsiyem lütfen. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye sahip çıkınız. Birlik olmanız lazım. Öyle veya böyle. Anlaşmanız lazım. Bir şekilde ortak bir noktada buluşmanız gerekiyor. Ayrışarak değil, bütünleşerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkarsınız. Yoksa şu an işin açıkçası bunu çok kullanmak istemiyorum ama insanlar da şu oluşmuş kafalarda ya bunların derdi koltuk mu yoksa Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmak mı? Bakın bu çok tehlikeli bir düşüncedir. Çok ya önemli bir düşüncedir. Lütfen sevgili Cumhuriyet Halk Partililer bence bu konuda artık birlik olmanızın zamanı geldi. Günden güne daha çok ayrışıyorsunuz, bölünüyorsunuz, kavgaya giriyorsunuz. Lütfen bence artık bu ülkenin ana muhalefet partisi olarak bir de uzun süredir, uzun bir zaman dilimi hem ana muhalefet birinci olarak ana muhalefet partisisiniz hem de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti ve mirasçısısınız. Parti adına söylüyorum. Partiyi kurması hasebiyle aslında bu konuda daha çok özveride bulunmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak için. Bakalım neler var. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu söz sende.
1: Merhaba günaydın. İçer TV ve Sun TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün ve mutlu bir hafta diliyorum efendim. Ve gündemde şu saat itibariyle öne çıkan konular nelerdir? Onlara bir bakalım. Şimdi Ankara'yla başlayalım. Sabah saatlerinde Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde Çankaya Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Belediye binalarında arama çalışmaları şu sıralarda da devam ediyor ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı ama kimler hakkında gözaltı kararı verildi? Belediyede yetkili kişiler hangi kişiler hakkında gözaltı kararı verildi? Buna yönelik net bir bilgi şu anda yok. Tekrar bir kontrol etmek istiyorum. Eğer şu an itibariyle açıklandıysa ona yönelik bilgiler aktarayım ama sabah erken saatlerde Ankara

0: Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Şu sıralarda da belediye binalarında aramalar devam ediyor. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini istiyorum açıklaması yaptı. İlerleyen saatlerde bu operasyonla ilgili ayrıntılar daha da netleşecektir. Ayrıca tabii hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız haftalarda Mersin'in Silifke Belediyesi'ne de bir operasyon düzenlenmişti. Ve bu operasyon kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte iki kişi daha tutuklandı. Silifke Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilk operasyonda gözaltına alınan, serbest bırakılan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte iki kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı da 10'a yükselmiş olduğu Silifke Belediyesi ile ilgili soruşturmada ilerleyen saatlerde de ayrıntılar netleşecek bu operasyonla ilgili olarak. Şimdi yine bir ilginç durum, bir belediye ile DEM Partili belediye ile ilgili ilginç bir durum da yaşandı. Şöyle ki değerli seyirciler, Mardin'de DEM Parti'den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'e yönelik tepkiler belediye meclisine de taşındı. Şöyle ki DEM Partili meclis üyeleri Temmuz ayı olan meclis toplantısında Zeyni İpek'in yerine vekaleten oturumu yöneten belediye başkan vekili Havas Güngör'ü protesto ettiler ve yumurta attılar Havas Güngör'e meclis toplantı salonunda. Değerli seyirciler, Mardin'de Kızıltepe Belediye toplantısında ihanet ve istifa sloganları atıldı. Oturum gerginleşti. Belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten Güngör'ün Zeyni İpek'le birlikte DEM Parti'den de ihraç edildiği belirtildi değerli seyirciler. Neden? Nedeni de şu: neden Zeyni İpek DEM Parti'den istifa etti? 2024 yılına dayanan bir disiplin süreci olduğu, sosyal medyaya Zeyni İpek'in müstehcen görüntülerinin yansıması sonrasında Zeyni İpek'in DEM Parti'den istifa ettiği bir durum var. Ve tabii yerine vekaleten, Zeyni İpek'in yerine vekaleten meclis toplantısını yöneten Kızıltepe'de Havas Güngör'de belediye meclis üyeleri tarafından ihanetle suçlandı. İstifaya davet edildi ve yumurta atılarak belediye meclis toplantı salonunda protesto edildi. Böyle bir durumda yaşandı Mardin'de Kızıltepe'de. Şimdi tabii bunlar ilginç gelişme, Mardin'de yaşanan durum. İki de soruşturma var, tekrar edelim. Çankaya Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye binalarında arabalar devam ediyor. Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş durumda. Mersin'in Silifke ilçesine de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, sonrasında serbest bırakılan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte bir kişi daha, iki kişi toplamda bugün sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Ve hemen devam edelim. Değerli seyirciler, gözaltına alındı. Sonrasında da tutuklandı. Silifke Belediyesi ile ilgili soruşturma kapsamında da tutuklu sayısı 10'a yükselmiş durumda. Şu anda gündemde bu saat itibariyle bu konular var. Ayrıntılarla gün içerisinde beraber olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Darşap'ta, teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve hemen gazetelerimize geçip Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelere, gazetelere yansıyan haberlerle devam edelim. Bakalım neler var, hangi gelişmeler ön plana çıkmış gazetelerimizde ve ilk gazetemiz akşam. Evet, akşam gazetesinin ilk sayfasına şöyle bir baktığımızda İç Kale'yi sağlam tutalım diyor. Terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazıyoruzdur. Başkan Erdoğan hangi teşkilata üye olursak olalım bu zorlu coğrafyada başımız dik yaşamak için güçlü olmak zorundayız dedi. Türkiye güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Hep milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içerisinde yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye 100 yıl hedeflerimize doğru yol alırken 86 milyon olarak kardeş olduğumuzu asla unutmayacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Ve Rusya ile temas halindeyiz. Kremlin sözcüsü Peskov, Türkiye'nin S-400'leri 3. bir ülkeye satışı konusunda bu son derece hassas bir konu. Türk tarafıyla temas halindeyiz dedi. Ve ABD'de Kaan için kritik aşamaya geçildi. Kritik aşama geçildi. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'ın motoru için ABD Kongresi'ndeki süreç tamamlandı. ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato'ya 9 kongre üyesinin imzasıyla sunulan tasarıda Türkiye'ye savunma malzemelerinin satışının engellenmesi talep edilmişti. Ancak tasarı 15 günlük inceleme süresi içinde ne Temsilciler Meclisi'nin ne de Senato'nun gündemine alındı. Böylece motor tedarik sürecinin önü açıldı diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel yol haritasını açıkladı. Halk sel gibi durduramam. Atanmış Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kurultayı yapmamak için tedbir kararına bahane ettiğini vurgulayan Özel YSK'ya başvurabilirler ama denemiyorlar bile çünkü iyi niyetli değiller dedi. Delegelerin imzalı kurultay çağrısını anımsatan Özel Kemal Bey kayyum atansa daha mı iyi diyor, daha iyi olur. Çünkü 40 gün içinde kongre yapardı. Bunlar gibi emekçileri işinden edip polisle vurup kurnazlığı kurmazlardı ifadelerini kullandı diyor. Ve Diriliş Postası Türk Silahlı Kuvvetlerine alçak iftiraya sert tepki. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, biz bu kararı hiçbir şekilde tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karar dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır. Bu sözde kararı kınıyoruz ifadelerini kullandı. Ve Kaan için motora kritik onay diyor. Savunmada Türkiye etkisi. Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan için planlanan F-110 motorlarının satışını engelleme girişimleri sonuçsuz kaldı. ABD Kongresi'ndeki 15 günlük resmi inceleme süresi itirazsız tamamlandı. Böylece motor tedariki sürecindeki kritik bir engel aşılmış oldu. Ve Hürriyet Gazetesi, senin raporun yalan ama bu gerçek. Avrupa Parlamentosu Rum-Yunan ikilisinin oyununa geldi. Skandal karara imza attı. Türk askerinin 1974 Barış Harekatı'nda Rumlara cinsel saldırıda bulunduğu yalanını kabul etti. Oysa tarih bunun tam tersi örneklerle dolu. Yunan ve Rum milletvekilleri millet ile Forlas'ın iftira senaryosu daha önce de Avrupa Parlamentosu'ndaki komitenin gündemine geldi. O dönemde reddedilen Türk askerine yönelik haksız ve aşağılık iftira geçen çarşamba siyasi baskılarla genel kurulda kabul edildi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu karar Avrupa Parlamentosu'nun itibarını düşürür dedi. Avrupa Parlamentosu'nun iftirası yalan ama tarihin unutmadığı büyük zulümlerin altında Rum terör örgütü EOKA'nın imzası vardı. EOKA'cı teröristler yüzlerce Türk'ü katletti, çocukları diri diri gömdü. Bunlardan en hazini ise 1960'ta EOKA'cı teröristlerin binbaşı Nihat İlhan'ın ailesini evin banyosunda kurşun yağmuruna tutarak katletmesiydi. Ve 7 il başkanı görevden alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. MYK'da 7 il yönetimi görevden alındı. MYK kararlarına Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Sarı daha önce görevden alınan 14 il yönetimi için yeni görevlendirmeler yapıldığını, Afyon, Karahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin ise görevden alındığını duyurdu. Sarı ayrıca İzmir, Giresun ve Trabzon il başkanlarının ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.
2: ve Karar Gazetesi

Ambalajı açılmadan diyor. Ankara-Washington ilişkilerindeki en büyük Prus durumundaki S-400 meselesinde sona gelindi. Türkiye F-35 satışına yeşil ışık yakan Trump'ın Katsa yaptırımlarını kaldırmak için Rus füzelerini işaret etmesinin ardından S-400'lerin üçüncü bir ülkeye gönderilmesi formülü üzerinde uzlaşıldı. Gelişmeyi Moskova'da doğruladı.

0: ettiler. 181 milyon liraya tak, 17 milyon liraya sök diyor sevgili izleyicilerimiz. NATO zirvesinde fakirliğimizi gizlemek için 181 milyon liraya kurulan panoların sökümü için de 17 milyon lira harcandı. Ve Milat gazetesi sağlam tutalım diyor. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. İç kalemizi sağlam tutalım diyor Başkan Erdoğan. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz. Bunun için iç kalemizi sağlam tutacağız. 86 milyonun kardeş olduğumuzu asla unutmayacağız dedi. Ve Milliyet gazetesi terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli Savunma Üniversitesi'ndeki kurmay subaylar mezuniyet töreninde konuştu. NATO'ya Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptık. İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldık. Hangi teşkilata üye olursak olalım içinde bulunduğumuz coğrafyada alnımız ak, başımız dik olmak için güçlü olmalıyız. Katsa ve F-35 mesajı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD ile Katsa yaptırımlarının kaldırılması konusunda kısa sürede çözüme ulaşacaklarını belirterek Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular çok şükür sorun olmaktan çıktı ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. Biri Katsa ve diğeri F-35 inşallah yakında bir neticeye ulaşacağız. Bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum dedi. Ve Sabah gazetesi halk mücadelesinin güçlü zaferi diyor. 2024'te NATO toplantısına başbakan eşi olmasına rağmen başörtülü olduğu için davet edilmeyen Emine Erdoğan 22 yıl sonra dünyanın hayran kaldığı bir zirveye ev sahipliği yaptı. Ve Sözcü gazetesi dünyanın en şerefli askeri olan Mehmetçi'ye iftira atılmasını engelleyemediler. Bu millet hakkını size helal etmiyor. Avrupa Parlamentosu Mehmetçi'yi 1974'teki barış harekatında istismarla suçlayan tasarıyı kabul etti. Avrupa'da bizi temsil eden 18 vekilimiz bu alçaklığa karşı dünyayı ayağa kaldıramadı diyor. Ve Takvim gazetesinde de milli güvenlikten taviz vermeyiz diyor Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına yer vermiş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve son gazete Türk'ün terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez. Milli güvenliğimizden taviz veremeyiz. İç kalemizi sağlam tutacağız. Ülkemizi yarım asırlık sorundan kurtarmak için yürüttüğümüz terörsüz Türkiye ile yeni bir hikaye yazacağız dedi. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte. Yarın yokuz, yarın pazar. Evet, yarın tatil. Pazartesi sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi günü saatler 08.30'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın. Taşan,
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle

0: 1956 Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini

0: Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, 14 ile yeni il başkanı atandığını, 7 il yönetiminin görevden alındığını, 3 il başkanının disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama yaptığı öğrenildi. Çok sayıda isim için gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la 6 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede Ersoy hakkında örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve nitelikli cinsel saldırı suçlamaları yöneltilirken 266 yıldan fazla hapis cezası talep edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı başlatılan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyası Mersin'de de sürdürülüyor. Mersin'de 13 ilçede kurulan standlarda vatandaşların hareket kapasitesi ölçülürken bugüne kadar 58 bin kişiye ulaşıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevine Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci yeniden seçildi. Seçimde Yusuf Değirmenci ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz aday oldu. Gizli oyla yapılan seçimde bir oy geçersiz sayılırken Yusuf Değirmenci 12 oy, İsmail Oğuz ise 5 oy aldı. Toroslar Belediyesi yaş almış, özel gereksinimli, yatağa bağımlı ve günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Erkek vatandaşlara saç ve sakal tıraşı yapılırken kadınlara ise saç kesimi, saç boyama ve kişisel bakım hizmetleri sunuluyor. Taşucu Polis Evi düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesis 12 oda ve 36 yatak kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde Kız Kalesi açıklarında ceset bulundu. Kız Kalesi'nde bir otelde konaklayan şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç, memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Yavuz Ç'nin boyun kısmında yaralanma izi bulunduğu ancak ölümün buna bağlı olup olmadığının belli olmadığı öğrenildi. Ceset otopsi yapılması amacıyla hastane morguna götürüldü. Mersin'in Anamur ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlid programı düzenlendi. Hafızlık eğitimi alan 40 çocuk da Kur'an-ı Kerim hatmi okuyarak şehitler ve gaziler için dua etti. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısıyla birlikte 2 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listeye 15 yeni ürün eklenirken Mersin'de satılan sucuk ve kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri,

0: Pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.

0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtım.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung.

0: ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533-974-4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: CHP Merkez Yönetim Kurulu Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Müslim Sarı, 14 ile yeni il başkanı atandığını, 7 il yönetiminin görevden alındığını, 3 il başkanının disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin belediye binasında arama yaptığı öğrenildi. Çok sayıda isim için gözaltı kararı olduğu iddia ediliyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la 6 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede Ersoy hakkında örgüt kurma, uyuşturucu ticareti ve nitelikli cinsel saldırı suçlamaları yöneltilirken 266 yıldan fazla hapis cezası talep edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı başlatılan Hareket Yaşını Öğren Sağlıklı Yaşa kampanyası Mersin'de de sürdürülüyor. Mersin'de 13 ilçede kurulan standlarda vatandaşların hareket kapasitesi ölçülürken bugüne kadar 58 bin kişiye ulaşıldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevine Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Yusuf Değirmenci yeniden seçildi. Seçimde Yusuf Değirmenci ile Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı İsmail Oğuz aday oldu. Gizli oyla yapılan seçimde bir oy geçersiz sayılırken Yusuf Değirmenci 12 oy, İsmail Oğuz ise 5 oy aldı. Toroslar Belediyesi yaş almış, özel gereksinimli, yatağa bağımlı ve günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Erkek vatandaşlara saç ve sakal tıraşı yapılırken kadınlara ise saç kesimi, saç boyama ve kişisel bakım hizmetleri sunuluyor. Taşucu Polis Evi düzenlenen törenle hizmete girdi. Tesis 12 oda ve 36 yatak kapasitesine sahip olarak inşa edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde Kız Kalesi açıklarında ceset bulundu. Kız Kalesi'nde bir otelde konaklayan şahsın 55 yaşındaki Yavuz Ç, memleketinin ise Elazığ olduğu öğrenildi. Yavuz Ç'nin boyun kısmında yaralanma izi bulunduğu ancak ölümün buna bağlı olup olmadığının belli olmadığı öğrenildi. Ceset otopsi yapılması amacıyla hastane morguna götürüldü. Mersin'in Anamur ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlid programı düzenlendi. Hafızlık eğitimi alan 40 çocuk da Kur'an-ı Kerim hatmi okuyarak şehitler ve gaziler için dua etti. Mersin'in Silifke ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında daha önce serbest kalan bir belediye başkan yardımcısı ile birlikte 2 kişi tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve taşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listeye 15 yeni ürün eklenirken Mersin'de satılan sucuk ve kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Yaşıyorum uzaktaysam senden, bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş, hata yapmışız. Senden ya da benden ne fark eder? Şeytana uymuş, aşkı yakmışız. Adımı söylemezdin bana seslenirken. Aşk derdin, aşkım derdin. Her aşk dediğinde beni kendine daha da aşık ederdin. Buluştuğumuz anları hatırlıyorum. Güller açardı gönlümde sen gelirken. 3-5 saat bile ayrılsak senle, yapraklarım dökülürdü sen giderken. Yan yana duran iki yıldızlık sana göre. En parlak, en güzel olanı bendim. Gökyüzündeki tek yıldızındım senin. Fırtınalarda saklanıp korunduğun liman olduğunu söylerdin. Ömrünün sonuna kadar beni seveceğini, kalbini kalbime kelepçeleyip anahtarını okyanusa attığını eklerdin. Benim için kıyamet seni kaybettiğim gün demekti. Ruhumda sakladığım en değerli hazinemdin. Sonsuza kadar da saklayacağım. Yokluğumda sen nasıl olursun hayal ettiğimde, seni mutlu, çok mutlu görüyorum. Çünkü hep öyle ol istedim. Hatta belki yeni aşklar tanırsın. Tanı zaten. Her şeyin güzeli senin olmalı. Aynı şeyi isteme benden. Yerine kimseyi koyamam ki. Ben kimseyi, ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ki. Sen bana aşk dedin, bizi kirletemem ki. Bazı şarkılar vardı birlikte sevdiğimiz. Senin bana, benim sana söylediğim. Onlardan bir ya da benzerini duyarsan beni anımsar, gülümsersin. Ben mi? Ben hiç unutmayacağım ki. Okyanusa attığın anahtarı biri bulur da bizi bizden çözer diye daha iyisini yaptım, seni kalbime kazıdım. Her atışında hatırlamak için. Yaşıyor ama uzaktaysak birbirimizden, bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş, hata yapmışız. Eğer ölümse bu ayrılığın sebebi ve bensem önce giden bu alemden, kederlenme çok. Tıpkı benden istediğin gibi kendine sahip çık. Bensem kalan geride zaten sen hep göreceksin. Ben kimseyi, ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevemem ki. Sen bana aşk dedin,

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 300

0: 0537 77 56, 0537 397 56. Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home

0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Modern Tıp Merkezi'nde

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

devlet memurlarının mali haklarını ilgilendiren zam ve tazminat düzenlemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen kökenli bazı yöneticilere ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide katma değerli ve rekabetçi üretimle daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaşma kararlılığını vurguladı. Kacır ayrıca 23 yılda ihracatın 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıktığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Çiftçi, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında genel başkan yardımcılarına il gezilerine başlama talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni atama yapılan iller olmak üzere saha çalışmalarına başlayacak. Öte yandan Eylül ayında başlaması beklenen olağan kurultay takvimi için 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve Spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili uyuşturucu soruşturmasında savcılığın istediği ceza belli oldu. Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Washington'ın Tahran'la yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda İran'ın karşılık vereceği uyarısında bulundu. Kalibaf, savaşın İran'ın teslim olmasıyla sona ermeyeceğini, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürerek ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Taşucu'ndaki İsmet İnönü Caddesi ile Göksu Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Sokak'ta toplam 850 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlar üzerinde hatalı park yapan araçlara yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücünün ise tedavisine devam edildiği ve

0: hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York, New Jersey stadının çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak. Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı $450'dan başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz aynı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin, silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: ister tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: DML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: DML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı.

0: fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda

0: Çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi

0: her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca

klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: devlet memurlarının mali haklarını ilgilendiren zam ve tazminat düzenlemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen kökenli bazı yöneticilere ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide katma değerli ve rekabetçi üretimle daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaşma kararlılığını vurguladı. Kacır ayrıca 23 yılda ihracatın 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıktığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Çiftçi, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında genel başkan yardımcılarına il gezilerine başlama talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni atama yapılan iller olmak üzere saha çalışmalarına başlayacak. Öte yandan Eylül ayında başlaması beklenen olağan kurultay takvimi için 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili uyuşturucu soruşturmasında savcılığın istediği ceza belli oldu. Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Washington'ın Tahran'la yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda İran'ın karşılık vereceği uyarısında bulundu. Kalibaf, savaşın İran'ın teslim olmasıyla sona ermeyeceğini, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürerek ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Taşucu'ndaki İsmet İnönü Caddesi ile Göksu Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Sokak'ta toplam 850 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlar üzerinde hatalı park yapan araçlara yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücünün ise tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York, New Jersey stadının çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak. Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilirsiniz.

Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 0.

0: 35 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38.

0: 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazası.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

insan kaç kere tutar? Yandıkça ateşi gitgide fark etmiyor. Yaranın üçü beş.

0: Reklam tanıtır.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500

Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532

0: Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

devlet memurlarının mali haklarını ilgilendiren zam ve tazminat düzenlemelerinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmen kökenli bazı yöneticilere ilave özel hizmet tazminatı ödenmesinin önü açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sanayide katma değerli ve rekabetçi üretimle daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe ulaşma kararlılığını vurguladı. Kacır ayrıca 23 yılda ihracatın 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıktığını belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Çiftçi, yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı, düzenlemeler yapılacak dedi. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yöneltildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında Genel Başkan Yardımcılığı

0: Kılıçdaroğlu'na il gezilerine başlama talimatı verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla MYK üyeleri ve milletvekilleri önümüzdeki günlerde başta yeni atama yapılan iller olmak üzere saha çalışmalarına başlayacak. Öte yandan Eylül ayında başlaması beklenen olağan kurultay takvimi için 16 Eylül'de üyelik listeleri askıya çıkarılacak. Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili uyuşturucu soruşturmasında savcılığın istediği ceza belli oldu. Saadettin Saran'la Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla cezalandırılmalarını talep etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf, Washington'ın Tahran'la yaptığı anlaşmayı ihlal etmesi durumunda İran'ın karşılık vereceği uyarısında bulundu. Kalibaf, savaşın İran'ın teslim olmasıyla sona ermeyeceğini, dünyanın da bunu gördüğünü ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürerek ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Taşucu'ndaki İsmet İnönü Caddesi ile Göksu Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Sokak'ta toplam 850 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde engelli rampaları, yaya geçitleri ve kaldırımlar üzerinde hatalı park yapan araçlara yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde 184 araca toplam 313.992 lira idari para cezası uygulanırken bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücünün ise tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. FIFA 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York, New Jersey stadının çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak. Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji

0: Teknoloji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır.

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat

0: Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce,

0: Anca jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338 0324 325 3338.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze.

0: ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
0: Yılların tecrübe

0: Çiftçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara

56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

çıkışlarım. Yağmurdan kaçışlarım. Çok içmişim, çok sarhoşum. İnan kendim.